0: Evet, hepimiz var dediğimiz IT Advanced platformlarla YouTube var dediğimiz. Sana diyeyim ki sorularını evet istedim. Anne yolu sayı kendilerini istedim. Bakın sorayım. Ben o sorayı yazarım. Bu bir yerde sizi bir sağlayın.
1: Banke meylemede ulusalde yorin sanıyı sözler yerdi. Dayı sırayıdaki artı yerdi. Adam sanıyı dikli sanıyı bir sürü sağlayı

0: güzel. Ne var ise tamız var mı? Ay ki a son tatım da da yüzüm var mı? Bunu demek var mı? Eden kırılır. Anne bu tam canlı kırılır. Nasıl kırılır? Danış var ileride. Bu yerde kırılır var.
1: Ayrıca böyle böyle ortamda yorum önce güzel yani. Ay ki böyle bu tarz yani. Adam önce bir tane bir kilo adam farkındayım.

0: İnanır mısın bu söyleyeyim? Yüzük yavaştı mağazı söyleyeyim. Dağlar dağlar kuralım. Ne yapıp kumarlar evlerini? Sen neyle bari ifade edin?
1: Ben mi kambaydım? Niye maçtım? Niye maçtım? Niye maçtım?
0: Sen bir yerin bakın. Kağıdı, kurlar. İdo kağıdı.

Birlikte başlamaya ergin var. Bu küçük olayları sürekli bu özgürlüğü içeride sağlıyor. Edebin teşekkür edildi. İndirmeyi ve edebin sorduğu gibi. Edebin bilgileri dedi. Arabi bizden sağlamak

Birliği'nin neresini tasarlatmasıydı? Sivil Çin'den bu yüzden Birliği'nden Sri Lanka'nın